0: Indi eline ilgili sohbetim açılamam.
1: 10-5.
2: Bravo 56-92.
1: Bravo 56-10-4.
3: Zulu 85-1098 DC-31.
1: Zulu 85-10-4.
4: Hotel 75.
3: Definitely.